0: Saat izler dinle.
1: Rubriki sponsoria Dolabauri. Pehbultis ganzkoba da kartulis tumar maspinzloba. Telefoni 574-477-477.
2: Patara gogo imerelo.
0: Radio Dardim.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.